yanında balı dünyadan kıymetli sen. Kadir bilen yanında balı dünyadan kıymetli sen. Kadir bilen.

Sorcoy bazoada dimedim baş Horunlar hüzün adı daç Durun ne zamanda horunlar hakkında Horunlar hüzün adı daç

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

Hayır hınna hama durun da mo zorur yaşamda din hayavdaci. Hayır hınna hama durun da mo zorur yaşamda din hayavdaci. Hayır hınna hama durun da mo zorur yaşamda din hayavdaci. Hayır hınna hama durun da mo zorur yaşamda din hayavdaci. Hayır hınna hama durun da mo zorur yaşamda din hayavdaci. Hayır hınna hama durun da mo zorur yaşamda din hayavdaci. Hayır hınna hama durun da mo zorur yaşamda din hayavdaci. Hayır hınna hama durun da mo zorur yaşamda din hayavdaci. Hayır hınna hama durun da mo zorur yaşamda din hayavdaci. Hayır hınna hama durun da mo zorur yaşamda din hayavdaci. Hayır hınna hama durun da mo zorur yaşamda din hayavdaci. Hayır hınna hama durun da mo zorur yaşamda din hayavdaci. Hayır hınna hama durun da mo zorur y